0: Çünkü siyahı kurda olan idi. Çünkü siyahı kurda olan ki zahsızda hati da gediler. Hati dehu getirdi. Hati deha gedi. Kudya çünkü siyahı olan çünkü uçu olan de. Az o zaman desi zahsa o desma ki çekin zıgı yincanin de. Siyahı hada dira o zaman denin de. İndi asanlı nasi zıgı yegi deyarım denedi. Sen hadi uykun lazım. Hani nasıl kendin kev? Tuzağa sinir geliyor hani ki tekmi. Zengi zengi desi galı desin da. Peki ne zengi ya di besin da. Kek gitti desin da gitti. Ata onda sizi nasıl hazırlıyor kova? Şimdi nasıl? Gördün gözlerine zengi diyorlar. Ha ha.
1: Ha kendi. Hadi ben. Ne zin
0: atsın çıkanı bilmiyorsun. Dedim halam ayda da diye daha onda hangi nesini ko? İlla dedim halam ayda şu daha mı? İlla hangi? Ben daha kongu bir onu lanat ediyorum. Şeyden tahi et akın azın ona gintene. Şeyden tahsın var ki nasılsın izni var ne? Desin kaçsa tamu. Tamu hani azın iyi kuru yine tenla çıkarsın şun gıza gidine. Ekun kun gıza çin gıza. Se sani şun gıza gindira. Hva kun gına sen te dize gesi. Kun kun sakıza ne diha gınsın ne? Tanı da kene diha. Tezu dünya tekrar şimdi ki kuyu okunu ki diye gidiyor. Tekrar ya ağzına ne yapsın tekrar ağa gidiyor. Hayır inan. Aslan dini ada inan gidiyor. Dayı tekrar şu hazin dini alsın kuyu ki daha iyi be. Ki daha iyi be la. Asi gerçek kuyu. Bir dayı kavu hasen diye. Zaten sadece zorun gibi vardı. Sine yavaştı diye, sinirli diye ne, diye nasıl yürüyor dünde? Hani sadece ya, kaza diye tekrar konu, bugün kaza tonsa, sekaza zaten diye, sayın sekaza tonsa zaten diye, az zorun, ye desin tanrı az, tanrı ki ye etinler, intay, bu ne muhte, şevet diye şeyde yani. Tada, kese bunu fazlasın da diyelim. Da ne zin, gida bu güvene şerini, yani tena da ne zin ya. Da diyorlar, sakabasın ki deni, giyahın zin diye. Ve şimdi ne dek? Da, asıl yazı gidası şimdi indi ali ne zin, gida mi, kunca etkasına, gökşene mi, kakir, ki şimdi ki dedim la sen kim konuşuyorsun ey vay e
1: kon
0: adiyim da kimin kedi ey faydın kızın faydın da kim denen ha kimin kedi ya ki denen kızın din karlan ha bir dininde ki di hayki yani ha kızın di o şey sorun kızın diye ne kedi mi ne kan ha şunlar mı ki diye tanısın ne iyi hala Ağzı mı da iklinsin, hemi de ikline de var. Ağda çeke da de çıga mı kaya tanı. Eko şimdi ta eğse mi kaya tanı. Hani konu ki çiyesin la mı hani. Na ikline konuşuyun ezin mu kaya hani. Hem da eko de da gelme hakkı da eko ne ki değil. Adresin adı dine honu ni ağda ni gidene alin sen dene. Kes gidi honu hani da adı dine. Da diye çok sonsuz gider geyer konke güvitsin da gelmene hazır ikonu. İlahınla da kuay tünsin hazatın önünde gidiye da gelsin gişe güvitsinde. Zorunda da zatınla da kuay tünsin etkinsin az o getlazın neşe güvitsin. Da nina tutuna zetki da dünge etkin ala ginden jesi az o getlazın de. Akı kuay hani ma sütü kemuta.

so mot a adagunt e hanna hesen hanna hesia ha ta kwitlut a isa zaihli hanna hot a zo lauk e wita hunt e hanna hot a zo mot a adagunt e hanna hesi a klavik ki he e di hunu datso isle k providence ki he e di sonti de li ki he sadde da a ki he e di hunu datso lotu For good hope, ki he sade da a, ki he e di hono dats o silai. For liard, ki he tluzu hagwat I, ki he e di na no dats o ta. For McPherson, ki he e di hono dats o silai. Humbatsa, ki he tluzu hagwat I, ki he e di na no dats o ta. Gamati gihe sade da a gihe edi na nu datsu nake. Hatlo de gihe tluzu hugwat I gihe edi na nu datsu nake. En nuvik gihe tsungguya at I gihe edi tloton. Tlutsuk e gihe edi na nu datsu nake. Norman Wells gihe sade da a gihe edi honu datsu lonti. Pala haktak gihe tswagut I gihe edi ek etha. Sax Harbor gihe edi ek edi. Takti yaktak gihe tsungguya at I gihe edi ek edi. Tulira gihe sadida a gihe edi nanu. Ala haktak gihe sadida a. Gihe edi hono dats o lonti. Wukwiti gihe sade da a gihe edi na nu. Wrigley gihe edi na nu dats o nake. Ford Resolution gihe edi na nu. Tso deta dilo sumbak e. Gihe sade da a. Guhe edi na nu datsu nake. Kumu duta guhe tluzu hagwat ille hanyu hot a. Ye wets ina hon. Hanna ho sadde da a sadde hagwat I. Iyi mot a da gont e iyi hat lunzon di in si na hi adet ya Chester Knight.